0: Indiana, Rosana Barit var varmış sokakta pamuk, bilut biraz birisi yayınsın bakımları.
1: Hiçbirisi kayıp akla değil pasari. Yine yine pasas, yine tanıkar ve yine şu an kuruşun tarlak sınarı kalıyor. Yine kabarlar bu. Ki tal diye çok fotoğrafı satmayı bari böyle bu karanlık için sütüne çağırdı.

ceviyor. İkisi olabilir insanın sonunda. Ama Allah'a kıyasın anlayıcının sözü yolu var. Sonunda ilk oldu. İlk oldu. Yedi yüklü kitap. Yedi yüklü kitap. Yedi yüklü kitap. Yedi yüklü kitap. Yedi yüklü kitap. O şimdiden nabaylı nasıl bir kitap oyuna kurar. Hatta ne yüklü kitap. Thank you.